sentir-te. Sesimbra FM. 14 horas. Sesimbra FM. Boa tarde. 103.9 Sesimbra FM.